0: Bir şey yok.
1: Gel.
0: Bunu sokaklar yapıyor. Adı verdim hocam.
2: Ben ilk sarjı nasıl izleyebilirim?

0: Sağ ol.
1: Round.
0: Bugün kuruzu olsun. Zaten geçiş olayım. Zeyra okuldan.
1: Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.